0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Deli Orman'ın kızları dünya güzeli. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Yepyeni bir konserle huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Bir Ostrovo oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz dedik. Ostrovo oyun havasında Adem İsmailov Çakırov kendisi, klarnet ustası ve saz eşliğinde bu oyun havasıyla programımıza başladık değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz son zamanlarda kayıtlarımızın birçoğu yok oldu. Bizler de son günlerde böyle arşivimizden yepyeni kayıtlarımızı çıkardık. Bugün işte o son kayıtlarımızdan bazılarını sizlere dinleteceğiz. Ben buradan arkadaşım Willi Nasva diye teşekkür ederim. Aynı zamanda Rosen Grigorov hep beraber çalıştılar ve son kayıtları sevgili dinleyiciler böyle programımıza taşıdılar. Ostrovo oyun havası dedik ama programımızın, konserimizin başlığını nereden aldık diye merak ediyorsanız, Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli diyecek türküsünde Nazif Ademov, kendisi Razgrad'ın Zavet kasabasından. Programımıza bu türküyle başlayalım değerli dinleyiciler. Ekipte arkadaşım Willi Nasvadi, aynı zamanda bir de oğlum Efe de bize eşlik ediyor. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Nazif Adem, Deli Orman Kızları Dünya güzeli desin.

Sevgili dinleyiciler, bu türküleri size dinletirken, hep beraber dinlerken bantlar da elimde. Bazıları ilk defa arşivdeki raflardan dünya yüzüne gün ışığına çıkıyor. Mesela sevgili dinleyiciler, Ostrovo Oyun Havası, bakıyorum 1974 yılında kayda alınmış ve sevgili dinleyiciler, o çok acı, karanlık 1984-85 yılları öncesi son defa kullanılmış. Bakıyorum 24 Kasım 1984 yılında son defa radyoda yerini almış. Yıllar sonra bizler böyle size dinletmeyi başardık. Ve klarnet ustası Adem İsmailov Çakırov hayatta mı bilemiyoruz ama kendisinin eseri bugün işte bu programda yer alıyor. Deli Ormanların Kızları türküsü ise Nazif Adem tarafından 1977 yılında kaydedilmiş sevgili dinleyiciler. Bantlar eski mi eski. Programımız şimdi bizler Osman Aziz'in sesinden seçtiğimiz güzel bir türküyle devam ediyor. Ayağında Kundura. Değerli dinleyiciler, derlemesi Osman Aziz'e ve kendisi orkestra eşliğinde söylemiş ve tabii ki son kayıtlarda orkestra şefi Turgut Şiniker olmuş. Yıl 1979. Ayağında Kundura, Osman Aziz söylüyor.

Sıradaki türküyle Targoviste'nin Mugilet köyüne gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Kayıt tarihi 13 Mart 1974'ü gösteriyor. Ve Mugilet köyü folklor grubu Hatice Cemalova eşliğinde güzel bir türküyü seslendirmişler. Rodop Dağları Engin'dir. Orkestra şefi Şevket Caferov. Acaba bugün bu konseri, bu türküyü Mugilet köyünden bizi dinleyen var mı? Ve o günleri hatırlayan, hatırlatan var mı sevgili dinleyiciler? Rodop Dağları Engin'dir türküsü aslında hep Kadri Latif'ten dinletilir. Ama yıllar önce, dediğim gibi 1974 yılında işte Mugilet köyü folklor grubu bu türküyü seslendirmiş solist Hatice Cemalova. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, son kayıtlar arasında Deveti Septemvri şarkıları olarak adlandırdığım birçok şarkı var. Ne demek istediğimi benim yaşımdakiler biliyor. Yani o dönemlerde böyle sosyalizmi öven ve emeği, çalışmayı anlatan birçok şarkı vardır. Sıradaki

şarkı İşi Sever Kız başlığını taşıyor. Razgrad Tiyatrosu'ndan orkestra, küçük bir orkestra eşliğinde Mergül Esadova söyleyecek. Ve bu şarkının sözleri Razgrad'ın Biserci köyünden İsmail Pirov'a ait. Müzik ise Hüseyin Şevkiyev'e ait. Orkestra şefi Raycho Vasilev. Ve başlığı da çok ilginç. Turska Trudova Pesen, Rabotnu Mumiçe, aynen öyle yazılmış, tercümesi de işi sever kız olmuş. Gelin hep beraber Mergül Esadova'yı dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, belki de yılını da belirtmem, tarihini de belirtmem gerekiyordu. Mergül Esadova, Razgrad Tiyatrosu'ndan küçük bir orkestra eşliğinde İşi Sever Kız başlıklı şarkıyı 1974 yılında kaydetmiş, kayda alınmıştır değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, dalet öncesi böyle tütün hasadı zamanı, dikim zamanı geldiğimde Tütün Ektik Tarlaya başlıklı çok güzel bir şarkı vardı ve her fırsatta onu dinliyordum. Bildiğim tek şey vardı, Zelena Morava köyünden seslendirilmiş olması ve şimdi kayıtı bant elimde. Şöyle yazıyor: Zelena Morava, yani Halk Kültür Evi'nden Çitalişte'ye bağlı Piyonerski Hor. Çünkü şu anda onun Türkçesinin tercümesini edemiyorum. Piyoner'in Türkçesini bilmiyorum daha doğrusu. İşte Zelena Morava Halk Kültür Evi'nden orkestra, saz orkestra eşliğinde Piyonerski Hor, yani çocuklardan, öğrencilerden oluşan bir grup bunu seslendirmiş. Zelena Morava Trgoviste bölgesinden, Trgoviste iline bağlı, solist Meliha Halilova, orkestra şefi ise Mehmet Sadıklarski. Ve şimdi hep beraber tütün ektik diyoruz ve sizi 1974 yılına götürüyorum.

Tütün Ektik Tarlaya şarkısını dinlerken hep merak etmişimdir değerli dinleyiciler. Acaba solist, şarkıyı söyleyen kadın, kız kimdir diye. Şimdi ismini artık biliyoruz. Meliha Halilova. Orkestra şefi Mehmet Sadıklarski. Acaba şu anda ikisi nerelerde ve bu şarkının kaydı sırasında kendini tanıyan, sesini bilenler var mı diye soruyorum ve Zelena Morava'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken değerli dinleyiciler sizlerden de cevap bekliyoruz. Ve 1974 yılından şimdi 1977 yılına gidiyoruz. Kırcali'nin Garbiş'te köyünden saz sanatçısı, söz sanatçısı Musa Hüseyinov Şabanov çamlar arasında keklikler gezer. Türküsünü dinleteceğiz. Yıllar önce Garbiş'te köy muhtarı ile görüşmüştüm. Kendisi Musa

Hüseyinov Şabanov'un artık hayatta olmadığını bana bildirmişti, söylemişti. Buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Orkestra şefi o dönemde Aglika Belçeva olmuş. Gelin şimdi çamlar arasında keklikler gezer diyelim ve Musa Hüseyinov Şabanov'la Kırcali'nin Garbişte köyüne gidelim.

Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli dedik ve sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize Nazif Ademov'un sesinden bu güzel türküyle başladık. Şimdi sıradaki türküyle Şumen'e gidiyoruz. Anlaşılan Şumen'de yapılmış yarışmalar. Çünkü Hüseyin Nuriyev bir önceki kayıtlarda Dulhu'dan olduğu belirtilmişti. Bugün programımıza güzel bir türküyle katılıyor. Al elmayı oydun mu? Hüseyin Nuriyev bir saz grubu eşliğinde söylemiş, orkestra şefi Dimitar Dinev olmuş o dönemlerde. Yılda 1976'yı gösteriyor. Gelin şimdi hep beraber dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ama Rodoplara gitmeden de olmaz sevgili dinleyiciler. Şimdi Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli sanatçılarından biri olup bundan birkaç yıl önce yitirdiğimiz Mümin Karagöz'ün sesinden Sabah Oldu şarkısını dinletiyoruz. 1977 yılında Bulgaristan Radyosu'nun birinci stüdyosunda kayda alınan bu şarkının orkestra şefliğini Aglika Belçeva yapmış. Mümin Karagöz'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz bir kez daha ve sabah oldu diyoruz.

Rodoplardan türküleri dinletmeye devam ediyoruz. Elimdeki kayıt Yoksun Yine Gazel başlığını taşıyor. Bu türkü değerli dinleyiciler ve Kırcalı'nın Nanovitsa köyünden Ahmet Kabilov söylüyor. Saz eşliğinde ise Nuri Osmanov, kendisi Mişevsku köyünden. Acaba duyanlar, bilenler var mıdır? Ahmet Kabilov Nanovitsa'dan, Nuri Osmanov ise Mişevsku köyünden ve Yoksun Yine Gazel diyecekler değerli dinleyiciler. 1975 yılında kayda alınmış, son defa 1977'de dinletilmiş bu türkü. O gün bugün arşivde yerini ve sırasını beklemiş. O gün bugün demek. Gelin hep beraber dinleyelim. Yoksun Yine Gazel diyelim.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun arşivinden elimize geçen son kayıtlardan oluşan konserimizi sunuyoruz. Arkadaşım Veli Nasvadi, oğlum Efe ile birlikte ben Şevke Çakır. Bu kayıtları teker teker size anlatıyoruz. Bugünkü Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli başlıklı konserimizde Silistra'nın Taslakovo köyünden Habil Aliyev de yerini alıyor. Anlaşılan yarışma sevgili dinleyiciler Tervel kasabasında düzenlenmiş. Bizzat Dimitar Dinev bu seçimlere katılmış ve Habil Aliyev'in sesinden Bu Zamanın Kızları şarkısı seçilmiş. Düzenlemesi Dimitar Dinev'e ait, sözleri Fahri Erdinç'in imzasını taşırken yıl 1979. Gelin şimdi hep beraber Silistra'nın Taslakovo köyünden, köyün ismini altını çiziyorum. Bilen varsa sevgili dinleyiciler ses sanatçımız hakkında bize bilgi versin. Habil Aliyev, Bu Zamanın Kızları desin.

Şimdi yine Kırcalı'ya gidiyoruz. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi sevgili dinleyiciler Veselite Mumçeta isimli bir orkestra eşliğinde söylemişler. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz demişler. Orkestra şefliğini Dimitar Dinev yapmış. Yıl 1977. Altını belki çizmemiz gerekiyor. Kırcalı bölgesinden zannedersem köylerden bir yerden olabilirler. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz. Gelin hep beraber dinleyelim.

Mikrofonlarımıza Kırcalı'nın Gornu Prahovu köyünden Fikriye Mustafova geliyor. Sevgili dinleyiciler, Kırcalı türküsü başlığını taşıyor. Sözler Sabahattin Bayramov'a ait, orkestra şefi Aglika Belçeva olmuş. 1977 yılında bu şarkı kayda alınmış, yeni olduğu için ben ona şarkı diyorum. Bir Kırcalı türküsüyle Kırcalı'nın Gornu Prahovu köyüne gidiyoruz ve Fikriye Mustafova'yı dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Deli Orman'ın kızları Dünya Güzeli ismini verdi bu konserimize. Tabii ki Deli Orman'ı anlatan türkü ve şarkıların çoğunlukta olması gerekiyor. İşte bir tanesi geliyor sevgili dinleyiciler. Sende doğdum, sende büyüdüm Deli Orman. Sözleri Meliş Mustafov, müziği Rayço Vasilef'e ait Mergül Esadova, Vasfiye Şabanova, Hafize Beysimova ve Adem Bayraktar dörtlüsü seslendiriyor Razgrad Tiyatrosu orkestra eşliğinde. Orkestra şefi Rayço Vasilef olmuş. 1974 yılında bu şarkı kayda alınmış değerli dinleyiciler. İşte Sende Doğdum, Sende Büyüdüm, Deli Orman şarkısı geliyor.

Biraz önce Sende Doğdum, Sende Büyüdüm, Deli Orman şarkısını anlatırken sevgili dinleyiciler, sözleri Meliş Mustafov dedim ama yazılar o kadar silinmiş ki bandın arkasında bakıyorum Meliş değil Memiş Mustafov'muş. Sevgili dinleyiciler, bazen böyle bantlarda hata da olabiliyor. Anlaşılan farklı insanlar tarafından yazılmış. Biraz önce Mergül Esadova, Vasfiye Şaban, Hafize Beysin ve Adem Bayraktar dörtlüsünü dinledik. Şimdi Razgır Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş en büyük ses sanatçılarından Adem Bayraktar'ın başka bir türküsünü dinliyoruz hep beraber. Bahar geldi sevgilim. Kendisi Glodcevo köyü, şimdi Glodcevo kasabası doğumlu ve Glodcevo kasabasının onursal vatandaşıdır. Şu anda Razgrad'da oturuyor. Adem Bayraktar'a ve çok sevgili kızı Şenay Bayraktar'a da selamlarımızı iletiyoruz ve hep beraber Bahar'ı bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ve arşivden, fonotekten dünya yüzüne çıkarılan son kayıtlarımızdan güzel bir konserimizle huzurunuzda olduk sevgili dinleyiciler. Programımıza Adem İsmailov Çakırov'un klarnetiyle giriş yaptık. Orkestra eşliğinde bir Ostrov'u oyun havasıyla hepinize merhaba dedik. Şimdi aynı oyun havasıyla sizlere veda ediyoruz değerli dinleyiciler. Daha birçok kaydımız var, daha birçok ses sanatçımız sırasını bekliyor. Yeter ki siz bizi dinleyin. Ve sevgili dinleyiciler, Vilin Asvadi, oğlum Efe ve ben Şevke Çakır, türküler kadar günleriniz güzel olsun diyoruz. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Haftaya başlarken.
1: Haftaya başlarken.
2: Sevgili dinleyiciler, ben Tanya Buagova, sevgi ve saygılar sunuyorum. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı diliyorum.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözün edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince.

kitap yazma fikrinin nasıl doğduğunu, içerik ve amacının ne olduğunu anlattı. Hem hoş hem bilgilendirici ve düşündürücü olan bu sohbeti ilgiyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Sofya'da Tuna'nın Sessiz Şahitleri, Vidin'deki Mezar Taşları kitabının tanıtımı yapıldı. Kitaba yazan Basri Zilabit Çalışkan, tanıtım sonrası stüdyomuza gelerek Tarih Sayfaları köşesinin sunucusu Doktor Emine Bayraktarova'nın sorularını yanıtladı.

Sizden Bize, Bizden Size programını dinliyorsunuz. Tarihçi Doktor Emine Bayraktarova'nın Tuna'nın Sesi Şahitleri, Vidin'deki Mezar Taşları kitabını yazan Basri Zilabit Çalışkan ile yaptığı sohbeti dikkatinize sunuyoruz.

0: bugüne, tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Tarihçi, araştırmacı yazar Basri Zilabit Çalışkan bizimle bir arada. Öncelikle davetimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Basri Zilabit Çalışkan'ın Bulgaristan'daki Türklerin tarihiyle ilgili çok değerli çalışmaları var. Son çalışması Tuna'nın Sessiz Şehitleri, Vidin'de Türk Mezar Taşları adlı kitabı Vidin Bölge Müftülüğü tarafından Türkçe Bulgarca olarak yayımlandı. Bu vesileyle kendisini tebrik etmek istiyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Kitabın tanıtımı Sofya'da yapıldı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak Basri Çalışkan'ın Bulgaristan'da İslam adlı kitabı da vardır ki, bu kitapta Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğun 1878-2018 tarihleri arasındaki tarihi ve önemli şahsiyetleri hakkında çok değerli bilgilere yer verilmiştir. Basri Zilabit Çalışkan aynı zamanda İslam tarihiyle ilgili 3 tane Bulgarca ders kitabının da yazarıdır. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü öğrencilerinin bu kitaplardan istifade ettiğini belirtmek istiyorum. Ayrıca Mehmet Behçet Berim'in Sofya Hatıraları ve 1923'te Bulgaristan Müslümanları Toplumsal ve Siyasi Halleri adlı eserlerini yayına hazırlayıp okurlarla buluşturmuştur. Son zamanlarda ise ilgisini çeken konu Vidin olmuştur. Vidinli Hasip Saffeti Hatıraları, Şefkat Kıraathanesi bültenini yayınladıktan sonra şimdi de Vidin'deki Türk Mezar Taşları adlı kitabı yayından çıkmıştır. Bugün bu kitaptan bahsedeceğiz. Ancak ilk önce Basri Zilabit Çalışkan kimdir? Sözü Basri Hocam'a bırakıyorum. Hocam buyurunuz.
1: Çok teşekkür ederim Emine Hocam. Ben Basri Zilabit Çalışkan. Dobriç'in Benkovski köyünde dünyaya geldim 1978 yılında. 1989 yılında Türkiye'ye göç ettik. Orada İmam Hatip Lisesi'ni okudum. Daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldum 2000 yılında. 2003 yılında da yüksek lisans hazırladım İslam tarihi üzerine. Söylediğiniz

0: gibi Sofya İslam Enstitüsü'nde dersler verdim. Sofya'da bulundum 2001 ile 2010 yılları arasında. Ve bu zaman zarfında Bulgaristan'ın birçok yerini, birçok şehrini görme, gezme imkanı bulduk. Tam gençlik yıllarımızda. Şimdi de İstanbul'da bir araştırma merkezinde çalışıyorum. Orada çalışmalarımı sürdürüyorum. Beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Açıkçası siz Dobrich'te doğduğunuzu ifade ettiniz ama konu olarak Vidin üzerine yoğunlaştınız son zamanlarda. Evet. Merak ettiğimiz soru şudur. Neden Vidin ve neden Vidin'deki mezar taşları, bu konuyu çalışmanız için, araştırmanız için sebep olan nedir?
0: Evet, söylediğiniz gibi kendim Dobrichli, Dobrucalıyım fakat

bu ülkemizin diğer tarafında bulunan bir şehirde bulunan mezar taşlarını çalıştık. Şimdi şöyle oldu. Tabii orada görev yapan değerli müftümüz Necati Ali Hoca buna biraz sebep oldu. Şöyle ki bu mezar taşları, çalıştığımız mezar taşları yaklaşık 100 yıla yakın bir zaman diliminde tarih müzesinin depolarında korunmuş, saklanmış. Yani kimse onlara dokunmamış, unutulmuş bir nevi. Değerli müftümüz oraya vazifeye başlayınca, göreve başlayınca bunlardan haberdar oluyor. Ve Vidin Belediye Başkanı'nın izniyle, tarih müzesinin izniyle bu mezar taşları camiye taşınıyor, cami bahçesine taşınıyor. Ve oraya Müftü Efendi onları dikiyor, böyle sergiliyor. Fakat ziyaretçiler geliyor, turistler geliyor. Malumunuz Vidin Tuna'nın kıyısında olduğu için hem ülke içinden hem ülke dışından ziyaretçiler geliyor, turistler geliyor. Burada ne yazıyor diye soruyorlar. Tabii cevap veremiyorlar. Osmanlıca yazıldığı için üzerinde. Daha önce de bir çalışma yapılmadığı için. Müftü Efendi, aman Basri Hoca bunları okuyalım. Burada kimlerin adı geçiyor? Bu metinlerde, bu yazılarda ne yazıyor? Bunları meydana çıkaralım. Bunları gelen giden insanlar tabelalar koyalım. Bunları görsünler şeklinde çok ısrarlı talepleri oldu. Ben de doğrusu İstanbul'da çalıştığım yerde Osmanlı Türkçesi de dersleri veriyorum. Ve bu sebeple bu işe koyulduk. Koyulduk fakat bazı taşların okunması çok kolay oldu ama bazıları da çok zorluklar çektik. Kimisi zamanla yıpranmış efendim, kimisi kırık, kimisinin şeyleri, ifadeleri çok zor, Farsça kelimeler bulunuyor. Arkadaşlarımızdan da yardım alarak burada radyo programı yapan değerli Vedat hocamızdan da başta yardım alarak, Türkiye'deki bazı hocalara da danışarak sonuçta elhamdülillah bu kitap meydana çıktı.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Dünden bugüne tarih sayfaları.
1: Sayın Hocam, bu mezar taşlarının Vidin'deki Müslümanların tarih hafızayı bir açık müze şekline dönüştürülmesi için çok büyük bir katkı sağlamış bulunuyorsunuz. Böyle bir çalışmayla insanlar, turistler, merak edenler artık Osman Pazvantoğlu Camii'nin bahçesindeki 36 tane mezar taşını bizzat görüp ondan sonra sizin de kitabınızdan istifade ederek burada metfun edilen kişilerin kim olduklarını, haklarında yani bir takım bilgiler alabilmeleri mümkün olabiliyor. Bu kesinlikle çok değerli bir çalışma ve hizmettir.
2: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii bizim köylerimizde bizi dinleyen insanlarımız, yani köylerde tabii ki Türk mezarlıkları var, mezar taşlarımız var. Fakat buradaki mezar taşlarının şöyle bir ayrıcalığı, bir özelliği var. Yani bunlar sanatsal açıdan yani böyle Osmanlı sanatını, mezar taşına yansıyan Osmanlı sanatını bir nevi gösteriyor. Yani İstanbul'da görebileceğiniz,

böyle güzel büyük camilerin bahçelerinde, Eyüp Sultan'da, başka yerlerde, İstanbul'da görünebilecek mezar taşları var burada Vidin'de. Yani kavuklar, ondan sonra kadın başlıkları, serden geçtiler efendim, ondan sonra yani böyle bir özelliği var. Çünkü 1930'lu yıllarda 20 ile 30 arasında Vidin Tarih Müzesi'nde müdürlük yapan zat oranın o zamanki müftüsüyle Hafız Sabit Efendi ile birlikte bunlar böyle sanatsal değeri yüksek olan mezar taşlarını alıp korumaya alıyorlar. Korumaya alıyorlar. Yani böyle bir şeyi var, bir özelliği var bu mezar taşların. Hani bizim mezarlıklarda bulunan alelade mezar taşları değil. Bunların yani bir kavukları, başlıkları, yani daha köylülerimizin anlayacağı şekliyle sarıkları diyelim. Ondan sonra ve üzerindeki yazılar, hatlar, sülüs hattı, efendim talik hattı gibi hatlar, güzel hatlarla yazılmış. O bakımdan çok önemli. Yani bu Vidin'deki mezar taşları. Bir de biliyorsunuz Vidin yani son dönemde Osmanlı'dan önce başkentlik yapmış. Yani Bulgar Krallığı'na Tırnova'dan sonra başkentlik yapmış bir şehir. Ve Osmanlı zamanında da çok önemli bir şehir olmuş. Kalesiyle, ondan sonra ve burada görev yapanlarla birlikte bunların böyle yani bugüne kadar ulaşması çok önemli. Biz de imkanı olanların Vidin'i ziyaret etmesini, hem oradaki tarihi yapıları hem de bu mezar taşlarını yerinde görmesini arzu ediyoruz.

0: Sayın hocam, kitabınızın başlığı çok ilgi çekicidir. Sessiz şahitleri şeklinde bir tabir kullanmışsınız. Neden sessiz şahitleri?
1: Efendim şimdi tabii ki

İnsanoğlunun konuşmasının amacı nedir? Karşı tarafa bir mesaj vermek. Yani bir şeyi söylemek, bir mesajı iletmek. Yani esas olan odur konuşmada. Şimdi insan bazen konuşarak da, yani ses çıkararak da bir mesajı iletebilir. Bazen sessiz kalarak da bir şey anlam ifade eder. Yani değil mi? Günlük hayatımızda bir şey söylüyorsun, karşı taraf konuşabilir, cevap verebilir, susabilir de. Şimdi bu mezar taşları, yani böyle bunlar merhumlar vefat etmişler. Fakat artlarında bize böyle bir taş üzerine yazılmış bir şey bırakmışlar, bir mesaj bırakmışlar. Bize, yani o zamanın şahitleri, bizim zamanımızda böyleydi diyorlar. Bu taş halleriyle, sessiz halleriyle bize böyle söylüyorlar. Şimdi şeye gelecek olursak, tabii ki kitabın şöyle bir çok güzel bir tarafı var. O da nedir? Yani bu başlıkların, erkek başlıkları ve kadın başlıkları, başlık dediğimiz şey nedir? Yani üst kısmında bulunan semboldür şeyler. Mesela erkeklerde daha çok sarık, kadınlarda daha çok oval şekilde böyle şeyler, yani çiçekler şeklinde yapılıyor. Bir kere hani gördüğümüzde bir sarık varsa, ondan sonra sarıklar nasıl oluyor? Kavuk da deniliyor bunlara. İşte sarıkların şekline göre hangi mesleği yaptığını anlıyoruz. Mesela askeriyede hangi şeyde, hangi bölükte? Ondan sonra mesela yazar, katip dediğimiz, efendim, katiplerin şeyleri var. Ağaların kavukları var. İşte vezirlerin, paşaların kavukları var. Bunlar hepsi birbirinden farklı. Biz bunları kitabın baş kısmında, ilk 50-60 sayfasında bunları çok güzel resimlerle ortaya koyduk. Hakikaten, yani Bulgaristan'da ilk defa böyle bir şey yapılıyor ve bu konuya ilgi duyanların çok istifade edebileceği bir şey. Yani bir kitabın ilk giriş kısmı oldu. Kadınlarda tabii ki ilk dönem daha sade, fakat şeyden sonra, Tanzimat'tan sonra, 1800'lü yıllardan itibaren Batı'nın biraz etkisiyle bu baroko dediğimiz, rokoko dediğimiz sanat anlayışlarının da etkisiyle bir şey, yani böyle kadın mezar taşlarında başlıklar ortaya çıkıyor. Onlar mesela çok enteresan. Nedir mesela? Ayna ve yaprak motifleri, çiçek motifleri, gelin duvağı mesela, gelin duvağı şeklinde yapılan semboller, yapraklar. Hotoz dediğimiz bir çok yaygın olan bir kadın başlığı var. Sonra güneş şeklinde, mihrabiye şeklinde kadın başlıklar, meyve kasesi, meyveler resmediliyor mezar taşlarına. Yani bunlara araştırmacılar cennet meyveleri diyor. Yani bu mezar taşlarına yazılan yazılar ve semboller bir duadır. Yani bu kişinin cennete gitmesi için bir duadır. O yüzden böyle hep o yansır bu şeylere. Aslında mezar taşı dikmenin anlamı da budur. Anlamı da budur. Yani o kişi bir dua istemektedir. Gelen, kendisini ziyarete giden, etrafından geçen kişiden bir dua istemektedir. Mezar taşı, burada bir mezar var, bana dua et için dikilmiştir. Bir de şöyle mesela çok güzel ifadeler var. Beni kıl mağfiret ey Rabbi Yezdan, bi hakkı arş-ı azam nuri Kur'an, gelip kabrim ziyaret eden ihvan, ideler bana Fatiha ihsan diye. Yani her ziyaretçiden bunlar bir Fatiha istiyorlar. Dolayısıyla şimdi burada bu cami bahçesinde bulunan insanlar ne kadar şanslı diyeceğim. Çünkü şeylerden, depolardan çıkarılıp buraya kondular ve oraya gelen Müslüman ziyaretçiler de onlara bir Fatiha okuyacak. Bu şekilde, yani bir mezar taşı bırakmak bile ardından ne kadar önemli.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sayın Hocam, aslında şu anda aklıma gelen soru şu oluyor. Peki 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış olan bu kişiler hangi mesleklerle meşgul olmuşlar? Yani ne tür insanlar var? Vidin'de ne tür insanlar yaşamışlar? Daha ziyade hangi sosyal tabakaya ait insanlar? Bu mezar taşlarını herkes mi yaptırıyordu o dönemde?
2: Tabii ki şöyle, yani mezar taşı, mezar taşlarını yakından görünce, özellikle Vidin mezar taşlarını veyahut da işte İstanbul gibi, Edirne gibi yerlere ziyaret ettiğimizde, gördüğümüzde mezar taşları hakikaten çok kalın ve çok ağır, yani şey olarak, taş olarak.

olarak, mermer olarak. Şimdi bunlar bu tarzda, yani sanat değeri yüksek olan mezar taşlarını biraz daha hali vakti yerinde olan, yani imkan olarak, maddi imkanlar olarak daha iyi olan insanlar bunları yaptırıyordu. Yani işte devlet kademesinde görev alan, askeriyede mesela, ondan sonra şeyde, işte idari şeyde ve alimler arasında, efendim onlar mesela, ve dervişler dediğimiz sufi tarikatlar şeysinde. Şimdi Vidin'e baktığımızda, Vidin Tuna'nın kenarında bir şehir olduğu için Osmanlı zamanında daha çok bir sınır şehri olmuş ve askerlerin yoğun olduğu bir şehir. Askeri ve idari görevliler var. Fakat kadınlara ait mezar taşları da var. Bu kadınlar da tabii ki işte valinin annesi var mesela. Ayşe Banu Hanım gibi. Ondan sonra mesela burada neler var? Defterdarlar var. Defterdar dediğimiz vergi görevlileri. Hallaç var işte. Ondan bir de başka yerlerden oraya göç etmiş insanların mezar taşları da var. Bir tane Bektaşi İbiş Baba'nın mezarı var. Enteresan. Ondan sonra Müderris ve Vidin Naibi mezar taşları var. Dediğim gibi, yani askeri, idari ve ilmiye alimlerin mezar taşları ve sufilerin mezar, yani toplumun her kesimi.

0: askeri, idari ve ilmiye alimlerin mezar taşları ve sufilerin mezar, yani toplumun her kesiminden böyle örnek mezar taşları bulunuyor Vidin'de.
1: Belki de her bir mezar taşının bir hikayesi vardır. Ayrıca araştırılması gereken bir konu. Peki sizin bu 36 tane mezar taşının içerisinden sizi etkileyen bir hikaye oldu mu bu konuyla ilgili?
0: Şimdi beni en çok etkileyen Bektaşi Derviş'in mezar taşı oldu. Genellikle mezar taşlarının ilk cümlesi hüvel baki'dir. Yani ne demek? Baki olan, ebedi olan sadece Allah'tır. Biz insanlar faniyiz. İnsanlar ölüyoruz ama Allah bakidir diye başlar. Yani bu mezar taşlarında bir şey gibidir, besmele gibidir. İnsan yani hayatında nasıl her şeye besmeleyle başlarsa mezar taşları da hüvel baki ile başlar. Fakat bu Bektaşi mezar taşında destur cümlesiyle başlıyor. Destur. Destur ne demek? Destur, izin istiyorum demek. Şimdi bu şey dervişler arasında bir yere gideceğin zaman veyahut da bir iş yapacağın zaman hocandan, şeyhinden, yani derviş izin ister. Bu bir, çok büyük bir edeptir, edep kaidesidir. Dolayısıyla şimdi bu derviş bir ebedi ahiret yolculuğuna çıkıyor. Ve bu yolculuğa çıkarken izin istiyor. Yani hayatında yaptığı o izin olayı, hocasından izin istemesi, yani ahiret yolculuğuna çıkarken de bu mezar taşına yansıyor. Yani diğerleri gibi hüvel baki yazmıyor, destur yazıyor. Yani ben yani bitmeyecek bir ahiret yolculuğuna çıkıyorum, sizlerden izin istiyorum diyor. Bunu ben birçok mezar taşını gördüm. Mutlaka vardır başka yerlerde ama ilk defa Vidin'de karşıma çıktı. Şaşırdım yani. Vidin'de, Bulgaristan'da böyle bir mezar taşının olması da çok güzel bir şey. Yani bunları, bu incelikleri fark etmek lazım.

0: aslında siz de bir nevi geçmişi günümüze buluşturuyorsunuz. Yani geçmişten bir takım mesajları bugünümüze tabii. kadar gelmesini, aktarılmasını sağlıyorsunuz. Birçok mesaj vardır.
1: Şimdi bugünümüze baktığımızda geçmişle günümüz arasındaki bağlantıya bir kere bugünümüzün mezar taşları çok çok geride kalıyor. Yani o zamanki mezar taşlarında, mezar taşlarının şekli, mezar taşlarında yazılan yazı, yani bugünümüzün çok çok ilerisinde. Ben tanıtımda da bunu biraz dile getirdim. Yani şimdiki mezar taşlarında ne sanat var, ne yazı var. Yani dolayısıyla hatta şöyle bir teklifte bulundum. Yani müftülük, baş müftülük böyle örnek bazı şeyler çizdirip mimarlara, mezar taşları çizdirip yani bunları yaygınlaştırarak insanlar buradan beğendiklerini mesela seçip onları işte mermerciye vererek o şekilde yapılmasını sağlayabilirler. Yani geçmiş şu günden daha ileride bu mezar taşları bakımından, sanat bakımından, yani teknoloji bakımından ileride olabiliriz ama bunun sanata yansıması, yani duyguya yansıması çok önemli. Şimdiki mezar taşları çok şey, yani kaba ve böyle çok anlamsız bir şey yok. Yani sen oraya baktığında bir içine bir güzellik doğması lazım. Yani bu mezar taşlarına baktığımızda içimiz ferahlıyor. Ne yapmışlar ya, bizden öncekiler ne yapmışlar, o kadar teknolojik imkanlar olmadığı halde böyle bir şeyler meydana getirmişler. Yani ölümü güzelleştirmişler bu insanlar. Ölüm nedir? Yani acı veren bir şeydir. İnsanı hüzne boğan, acıya boğan bir şeydir. Ama o ölümü bile güzelleştirmek, o acıyı biraz azaltmak anlamına geliyor. Bu insanlar da bunu yapmışlar. Ölüm İslam inancına göre, bizim inancımıza göre asla bir yok oluş değildir. Yani dolayısıyla bunu hayata böyle yansıtmışlar.
2: Dünden bugüne tarih sayfaları.
0: Sayın Hocam, Vidin'deki mezar taşlarının estetiğinden, yazıların güzelliğinden, sanatından bahsetmiştik. Birkaç örnek vermek gerekirse sizden rica etsem, birkaç örnekle bize bunu gösterebilir misiniz?
1: Evet, bir hanım mezar taşı, bir de erkek mezar taşından arzu ederseniz örnek verelim. Şöyle diyor, bir böyle mesela... Bu kitaba baktığımızda 62. ve

0: üçüncü sayfada esasında mesela hanım mezar taşının ne kadar boylu uzunca olduğunu görüyorsunuz. Biraz yani böyle bir endam da verilmiş mezar taşına. Şimdi diyor ki bu cihan bağına geldim bir mürüvvet görmedim. Derdime derman aradım bir ilacın bulmadım. Gelse lokman neylesin dolmuş ecel peymanesi, ecelim gelmiş diyor. Akıbet nuş eyler olacağım ecelden şerbeti. Yani sonunda ecel şerbetini herkes içecek diyor. Nagihan geldi ecel aldı yolumu demedim. Bermurad olup şu cihanda gençliğime doymadım. Terk edip anam atam ikisi ağlaşarak bağı cennetten, cennet bahçesinden gül-i ahmer oldu şem'im. Hem inayet eyleyip Rahman gaffar-ı zunub, Fatiha ihsan eden ihvana çün oldur rahim. Yani Fatiha, bana Fatiha okuyan kardeşlerim diyor, din kardeşlerime de Allah rahmet eylesin manasında Belgrad muhacirlerinden Hüseyin Ağa'nın kerimesi diyor Esma Çelebi Hanım, ruhuna Fatiha. Bir de tabii Vidin deyince hemen akla Osman Pazvantoğlu geliyor. Vidin'le ismi özdeşleşmiş bir kişi. Onun da mezar taşı şöyle, bir erkek mezar taşı için bir örnek olmak üzere. Hüvel hallakul baki diyor, yani baki olan, yaratıcı olan Allah'tır. Ey olan Fatiha hanı emvat. Emvat ölülere Fatiha okuyan ey insanlar. Benden özge arama sen ayat. Benden başka sen böyle deliller arama. Bana bak diyor. Fırsat eldeyken et halka kerem. Fırsatın varken, hayattayken halka iyilik yap, kerem et. Hele var ruzi kıyam ve arasat. Yani kıyamet var. Onun için sen insanlara iyilik et, kerem et. Çün veda eyleye canın cesedi, idesin vadu vaidi ispat. Burada vadu vaid dediği cennet ve cehennem. Yani cennet ve cehennem var diyor. Basbanzade fakir Osman'ı yad edip, anıp, hayr ile et kesbi hasenat. Yani fakir, buradaki fakirden kasıt şeye atıfta bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunuyor burada. Allah diyor ki Allah ganidir, Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Böyle bir ayet meali var. Burada oraya bir atıfta bulunuyor. Bütün insanlar fakirdir. Yani ne kadar da zengin olsan sen Allah'ın indinde, Allah'ın katında fakirsin. Çünkü o zenginliği sana veren Allah'tır. O yüzden diyor ki bu fakir Osman Pazvantoğlu'nu sen de hayır ile yad et ve böylece sen onu yad etmekle, onu anmakla, ona Fatiha okumakla aslında sen de bir sevap kazanıyorsun. Yani biz Fatiha okuduğumuzda bir ölüye, bir mezara Fatiha okuduğumuzda hem o ölüye de bir sevap oluyor, hem de biz ona bu iyiliği yaptığımız için biz de sevap kazanmış oluyoruz.
1: Değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok değerli bilgilerden dolayı. Aslında katkınız o kadar büyük ki Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman toplumun tarihi hafızasını canlandırdınız, tazelediniz. Kesinlikle büyük bir hizmet, büyük bir katkı. Ben başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Beni davet ettiğiniz için bizi dinleyenlere bu kitaptan haberdar etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere de programımıza da başarılar diliyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'de Fonotek adı altında gerçekten altın diyebileceğimiz özellikle bir arşivimiz var. Dijital ortamda internet korsanları mı demedik, sistemde çöküş mü demedik, elektronik yazılımda sorunlar mı demedik derken tarih tekerlüklüklerden ibarettir. Misali biz gözlerimizi yeniden o 55'li 60'lı yıllarda yazılmış eski bantlara çevirdik. Kimisi raflarda durmaktan toz tutmuş, kimisi artık yılların ağırlığına boyun eğmiş ve bantları kopmak üzere olmuş. Ama bizler burada Kristina Petkova ve Vili Galabu sayesinde onları onarmayı da başardık diyebiliriz. Şimdi teker teker

Onları bilgisayarımıza yükleyerek size dinletme fırsatı bulacağız. İlk olarak Çoban ve Kadın Köprüleri Efsanesi adlı radyo piyesten başlayacağız. Dinleyelim ve 50 yıl öncesine, tam yarım asır öncesine, hatta 60 yıl öncesine geri dönelim değerli dinleyiciler.

0: Bu hadise ne zaman olmuş bilen yok. Bana dedem anlattı, ona da dedesi. Vidin kazasında Osman Paşa hükümdarmış. O zaman da güneş varmış, o zaman da rüzgar esermiş, o zaman da kızlar varmış. Hepsi birbirinden güzelmiş. Fakat güzellerin güzeli Osman Paşa'nın kızıymış.
1: Gülşen Hanım, Gülşen Hanım, ayıcı gelmiş. İki tane küçük ayısı var.
2: Bakın, bakın, gece toplar gibi tülü. Pencere altında durdu. Şimdi türkü söyleyecek. Pencerenin perdesini açacağım. Yalnız tül perdeyi bırakacağım. Dışarıdan görmesinler bizi.
0: Bahar geldi bahar, güller açıldı güller. Ayı dayı, ayı dayı, oyna dilber dilber. Hünerini göster bize, genç gelinler nice un eler.
1: Gülşen Hanım, Gülşen Hanım, gel, gel sen de bak.
0: Hanımlar parmaklık ardından bakar, bakarlar da tatlı canlar yakar. Gülşen Hanım da böyle bakar, Gülşen Hanım içilesi bir yudum su. Gülşen Hanım bir gül tomurcuğu, gül tomurcuğu, nar tanesi, nur tanesi. Gülşen Hanım sabah seheri, çiğnenmemiş ota düşmüş çiğ tanesi. Gülşen Hanım

0: Çal ayıcı, çal, söyle türkümü.
1: Ben bir türkü bilirim Mert Çoban Svetlin hakkında. Svetlin denen şu mertlerin merdi, bir eliyle kanara kaldırır, iki eliyle sarayları söker, 100.000 askere bir baş çıkar. Şu mert Svetlin fakir dostu, görülmedik bir mert, duyulmadık

0: Dilber. Böyle bir mert var mıymış? Varmış Gülşen, varmış. Vidin vilayetinde böyle bir mert oğlan varmış. Gözleriyle gözler yakar, yüreğiyle yürekler dağlarmış.
1: Gözleriyle gözler yakar, yüreğiyle yürekler dağlarmış.
0: Öyle mi? Allah'ın bildiğini kulundan ne saklayayım Gülşen Hanım?
2: Aman kızlar, susun, susun. O bal dudaklı ağzınızdan kalbime zehir akıtmayın. Ben biraz şöyle oturayım, etrafı seyredeyim. Mavi gökleri gözlerimle göreyim. Güneşin ışıklarını pamuk ellerimle tutayım. Zari zari ağlayayım. Bol bol gözyaşı dökeyim.
0: Varmış diyorlar. Vidin vilayetinde böyle bir mert delikanlı varmış diye anlatıyorlar.

0: Lale Bey geliyor. Lale Bey geliyor. Hicri yakaladılar. Götürüyorlar.
1: Ah. Yine neden kederlisin Gülşen? Yine neden böyle sararmış solmuşsun kızım? Ben Ayıcı'yı yakalattım, rahat ol. Karanlık zindanlara tıktım. El alemin derdini üstüne almanı istemem kızım. El alemin kirli Ayıcı'sına acımanı çekemem.
0: Ah babacığım, ne yapmışsın sen? Sağ ol o adamcağızı. Serbest bırak onu, yalvarırım. Bu adam benim gönlümü eğledi. Bana yanık yanık türkü söyledi.
1: Saraylarda kapalı duran, gökleri parmaklık ardından gören hanımlar türküsünü mü istiyorsun kızım?
0: Yalan söylemiyor bu adam babacığım. Yalan söylemiyor. Bir çiçek bile güneş ziyalarında yıkanmak ister. Temiz havada serinlenmek.
1: Öyle desene Gülşen. Havaya çıkmak istediğini söylesene kızım. Şimdi senin için bir payton koştururum. Hey çavuş! Acele paytonu koşun. Söyle kızım. Söyle. Ne dileğin varsa yerine getireceğim. Bana eşkıyalar eşkıyası diyorlar. Üçüncü Sultan Selim'e el kaldırmış, aç gözlü, fakir fukara ve kafir düşmanı Osman Paşa diyorlar. Tilki gibi kurnaz, yılan gibi zorlu, yüz kaplan kadar yırtıcı, ejder gibi susuz diyorlar. Sen beni dinle. Gün gelecek, sultan bana boyun eğecek, yerlere kadar temenna edecek.
0: Aman babacığım, yalvarırım sana, etme ne olursun.
1: Bu dünyada böyledir evladım. Ayağındaki çizmeler ağırsa önünde bel büküp eğilenlere merhamet etme. Vur! Onlar da yerde yuvarlananları çiğner. Sen kızım şükret ki bu dünyaya hanım kız olarak doğmuşsun. Bahtiyarsın. Ananı seviyordum. Onun da sen gibi yanakları uçuyordu gülerken. Eh Gülşen, Gülşen. İşte kalbimi yumuşatıverdin. Babam bu gülüş, bu gül gülüş için kellesini verir. Kendi kellesini. Şimdi vur de, vururum kellemi.
0: Ayıcıyı sal babacığım. Hem sal, hem de ona altın para hediye.
1: Öyledir, öyledir.

0: Seni, seni küçük şeytan seni. Hey, o ihtiyarı serbest bırakın. Hem de söyleyin, Gülşen Hanım için bundan böyle türkü söylemesin. Ömer Genç'e ait türküyü de çalmasın.
1: Bırak babacığım, bırak çalsın, varsın çalsın.
0: Peki, peki, çalsın o zaman. Söyleyin de çalsın. Gülşen Hanım böyle ısmarladı deyin.
2: Maymun hazır efendim.

0: Aman babacığım, kuş olsaydım 100 defa uçar giderdim. Duvarları aşar, hendekleri geçer. Göklere babacığım, göklere, enginlere dalar. Mavilikler de yıkanır, çırpınırdım. Dağları, dereleri, yaylaları.
1: Merhamet el efendim, fukaraya sadaka ver efendim. Bir akçacık ver Osman Paşa, elbise alıp sır örtüsü yapayım. Aç midemi doyurayım, evlatlarımı açlıktan kurtarayım. Merhamet eyle Osman, ey kasmetli, ey Hazreti Rasul.
2: Başını yere eğme Gülşen, yukarı kaldır kızım, yukarı bak.
0: Ah babacığım, eğmeyeyim, eğmeyeyim ama baksana. Üstü başı dökük, sakat ihtiyarların, cılız çocukların nafaka için el açmalarının sonu yok.
2: Saraya bak kızım, saraya bak nice parlıyor. Sanki kesme şekerden yapılmış. Bizim sarayımızın 100 tane mermer merdiveni var. Soğuk sulu fıskiyeleri var. Servet dolu evleri var kızım.
0: Zindana bakıyorum babacığım. Karanlık zindana.
2: Gökyüzüne bak canım, gökyüzüne bak. Maviliğe doy, havaya doy kızım.
0: Oh, gökyüzüne bakıyorum babacığım. Gökyüzü alabildiğine mavi. Fakat kale duvarları dişlemiş gökleri. Orada 100 top var. Karınca gibi asker var.
2: Gülşen, oh. Yavrum, ben bunlarla etrafa korku saçıyorum. Yalnız mısın? 1000 kere etrafına bak. Yaylaya bak kızım. Yaylaya bak.

0: El adı menekşe dolu. Beyaz beyaz yollara bak Gülşen. Yollara bak.
1: Yollara bakıyorum babacığım. Yollarda araba kervanlarından geçilmiyor.
0: Ganimetler onların. Şan. Şan benim evladım.
1: Yaylaya bakıyorum babacığım. Yayla tarla süren fakirlerle dolu. Kara saban üzerine bel bükmüş esirlerle dolu. Oh. Ah babacığım, babacığım. Vidine esir kızlar getiriyorlar. Yalvarırım sana babacığım, serbest bırak onları.
0: Başımın üstüne çıkıyorsun kızım.
1: Diz çöküp yalvarırım babacığım.
0: Hey! O kızları serbest bırakın. Gülşen Hanım'ın arzusu bu. Söyleyin onlara ki Gülşen Hanım'ı unutmasınlar. Şimdi rahat oldun mu kızım? Artık doya doya nefes al. Doya doya mavi göklere bak kızım.
1: Gökler temiz değil babacığım. Güneşi bulut saklamış.
0: Hey paytoncu, İstanbul kapısına doğru hayda. Gülşen Hanım'ı yağmur ıslamasın. Pamuk yüzünü yel haşlamasın. İnce vücudunu üşütmesin. Daha çabuk haydi. Haydi, haydi, kestirmeden git. Dereden gel canım, dereden.

0: Svetlin denen şu mertlerin merdi, bir eliyle kanara kaldırır, iki eliyle sarayları söker.
1: İşitiyor musun Hasan arkadaş? Benim hakkımda türkü söyleniyor.
2: Yalan da söylemiyor adam. Türk olsun, Bulgar olsun, 100 soyguncuyu cebine sokuyorsun. Hani daha var mı diye soruyorsun.
1: Ohoho, çorbacı İvan'ı cep değil, çuval almaz.
2: Dörde bük onu o zaman canım. Dörde bük de suyunu çıkar.
3: Ha, sen misin Ayca arkadaş?
4: Benim. Vidin'den geliyorum. Duyulmadık bir iş oldu. Vali beni zindana attı. Sonra da Gülşah Hanım kurtardı ve bana para verdi. Altın para, ey altın para. Svetlin hakkında türkü söylediğim için.
2: Acele ol Svetlin. Gidelim artık. Yağmur yağacak.
5: Durun. Acele etmeyin. Bu Payton Osman Bazvantoğlu'nun değil mi? Evet. Ta kendisi. Kızı Gülşen de içeride. Doğrudan dereye sürüyorlar Payton'u. Deli mi bu hal yahu? Bakıverin. İşte kakılıp kaldılar.
6: Hey kafir! Çabuk gel buraya çabuk! Yardım et!
7: İyilikle haykır adama babacığım. İyilikle.
5: İyilikle geleceğim güzelim, sevgilim. İyilikle. Canavar kurt idim. Beni koyundan uslu ettin. Babanı daha derin çamura tıkarım. Ama seni Gülşen, bütün belalardan kurtarırım.
3: Geliyorum paşam.
6: Hadi hop, azıcık daha, hop, biraz daha. Şöyle hop, bre. Yalnız bir eliyle kaldırıyor. Aşk olsun. Senin adın ne Yiğit?
1: Svetlin.
7: O kendisi. O mert genç bu baba.
6: Söyle bakalım, ne mükafat istersin benden? Fakat bil ki bir avuç altından başka tek bir kuruş vermem.
1: Ne bir avuç isterim Osman Paşa, ne de iki.
6: 4 avuç vereyim, başka param yok.
1: Ne 4, ne 5, ne de 10 avuç isterim. Ben altın para için payton kaldırmam paşam.
6: Ne istiyorsun öyleyse be kafir?
1: Paşa yap beni efendim.
6: Deli misin sen be?
8: Ne yapacaksın paşa olup da?
1: Fakir fukarayı çekiden kurtaracağım. Zenginleri ise ırgatlığa göndereceğim.
6: Dikkat et hey. Böyle sözler için zindanlarda çürürsün.

0: Bu arzunu yerine getiremem.
1: Yalnız bir yıl için efendim.
0: Olmaz. Ne bir yıl ne de bir ay.
1: Bir hafta, bir güncük bari.
0: Ne bir gün ne de bir saat, işte o kadar.
2: Babacığım.
1: O kadar azıcık istiyorum efendim. Sense. Hadi öyleyse çoban sopamı havaya atayım da yere düşünceye kadar bari paşa yap beni.
0: Peki peki, öyle olsun.
1: Setlim Paşa Emre diyor ki buraya bir köprü kurulsun. Çünkü burada birçok araba ve hayvan çamura batıyor. Fakir fukara artık aman çekti.
0: Aferin, aferin. Aldattın beni. Benden akıllı çıktın. Böyle akıllıları severim. Böyle işlerden parayı kıskanmam. Oldu. Yarından tezi yok. Bütün kafirler işe koşulacak. Buraya köprü kurulacak.

0: sensin Gülşen Hanım.
1: Oh, senin kederli olduğun kadar şenim. Sen olduğun kadar da kederliyim.
2: Bu ayıcıyı buralara Svetlin yollamış diyorlar. Vidin vilayetinde hakikaten böyle bir mert delikanlı varmış.
1: Gözleriyle gözler yakar. Yüreğiyle yürekler dağlarmış. Öyle mi?

Dinlenir, türküsü söylenir, dillenir. Svetlin köprü başında duruyor, saray penceresine bakıyor. Gül kardeşim, gül de saraylara güneş doğsun. Oh, başım ağrıyor. Git söyle de paytonu korsunlar.

0: köprü başına hayda paytoncu.
1: Babanın emri var. Yalnız başına sokağa çıkmayasan dedi.
0: Ha, babam mı? Babam şimdi sefere hazırlanıyor. Bana bakacak vakti yok babamın. Şimdi ben emrediyorum.
1: Kurttan kuzu doğmaz. Kellemi uçururlar benim Gülşen. Kıyma bana.
0: Yaya gideceğim o zaman.
1: Yayan gitme Gülşen hanım. Paytona bin. Paytonla git.
0: Çabuk hayda paytoncu. Belanın azı da bir çoğu da.
2: Hoş geldin Gülşen hanım. Merhametli Gülşen. Sana yerden göklere kadar minnettar.
3: Çok yaşa Gülşen hanım, çok yaşa.
4: Hey hey. Ağzını açıp da bakma alçak reya. Sırtında sop oynayacak ha.
0: Doğrudan dereye hayda.
1: Derindir, batarız.
0: Dizginleri bana ver o zaman. Sen eve dön, iyi edersin. Duydun mu? Çabuk.
5: Hey! Osman Paşa! Orası derindir! Batarsın!
6: Osman Paşa paytonda yok!

0: affedersin Gülşen Hanım.
1: Dur biraz.
0: Mükafat istemem hanımefendi.
1: Sana mükafat ben olacağım. Ben senin Nusrettin. İstemiyor musun beni?
0: İstemez miyim? İstemez miyim hiç Gülşen Hanım? Fakat düşünüyorum, kıyarlar bize. Hele bana hiç acımazlar. Bizim de kaderimiz böyleymiş işte. Elimizi elimize değdirmeden birbirimizin hasretini çekmek. Dahası var Gülşen Hanım. Vali kızı çoban karısı olur mu hiç?
1: Olur Svetlin. Olur sevgilim benim. Senin kulüben babamın saraylarından daha güzel geliyor bana.
0: Arkamızdan asker gönderirler hanım. Yazık olur ikimize de.
1: Kaçalım öyleyse Svetlin. Duna nehrini geçelim. Dereleri, tepeleri, denizleri, çölleri aşalım.
0: Sende bu kadar cesaret var mı Gülşen Hanım?
1: Sen Gülşen'i iyi tanımazsın. Ay doğduktan sonra bekle beni. Bir kese para da alacağım yanıma.
0: Dediğin gibi olsun Gülşen Hanım.

0: Lan bundan sonra bakalım nereye gelecek vazifelerin başına.
1: Söyleyin bakalım.
2: Ne haraç ne de beylik toplayabiliyorum artık paşa.
3: Çok bir doğru, zamanki doğru. Gibi ne cezye ne de öşür veren var paşa.
0: Kafirler kaçıyor Osman Paşa. Ekinler ekilmeden kaldı. Evler bomboş. Kapılar açık saçık. Her yerde bir ses, bir haykırış. Ağzımızdan son yudumumuzu alıyorsunuz. Sırtımızdan üç deri sıyırıyorsunuz diyorlar.
4: Evet, tam öyle diyorlar. Tam öyle.
1: Evet. Ağızlarından son yudumlarını alacaksınız. Sırtlarından da üçer deri yüzeceksiniz. Harp için asker hazırlıyorum. Aslan ava çıktı mı, karıncalar acımaz. Allah görüyor ya, bütün bu işleri dava uğrunda, şanlı dava uğrunda yapıyorum. Sizin için, siz Müslümanlar için. Namuslu Yeniçeri ağaları, beyler, çorbacılar, beymanlar için yapıyorum.
2: Evet.
1: Sizi kanlı sofraya davet ediyorum. Zafer sofrasına. Kucak kucak altın yığın. Kat kat evler kurun. Sizden aşağı duranları çiğneyin. Ganimetler sizindir. Şam da benim. Bunu böyle bilin. Ben söylüyorum bunu sizlere.
2: Haklıdır Osman Paşa.
0: Çok doğru.
1: Yeter. Evet. Defteri verin şimdi.
5: Buyurun paşam.
1: Savaş için parayı kazalara üleştirelim.
2: Görürüz.
0: Vay.
4: Onunla hayır yapıyorsun. Paradan kaçan olur mu hiç?
0: Akıllıdır Osman Paşa. Namusludur.
4: Doğru
0: yapıyor çok.
1: Ah. Kolçak Mustafa. Beni mi arıyorsun?
6: Seni arıyorum Haşmetli efendim.
1: Söyle bakalım derdini.
6: Kızım. Senin kızın Osman Paşa Haşmetli efendim.
1: Ne var? Benim kızıma ne olmuş? Söylesene, ne susuyorsun canım?
6: Kızın Osman Paşa.
1: Söylesene ne olmuş be köpek herif?
6: Senin kızın o çoban Svetlin'le bu gece kaçmaya niyetleniyor.
1: Öyle mi?

0: Beri bak. Yalan söylersen kelleni uçururum.
1: Allah beni kör etsin. Yılan gibi süründürsün. Domuz etsin. Cehennemde yaksın eğer yalan söylersem.
0: Öyleyse haydi çabuk ol. Gidelim.

0: Hasan, Svetli'nin dostu Hasan sen misin?
1: Benim Gülşen Hanım.
0: Neden böyle kederlisin? Çocuklarının başına bir hal gelmiş olmasın?
1: Yok Gülşen Hanım, bir şey olmadı çocuklarıma.
0: Karın hastalanmış olmasın?
1: Hayır, hayır Gülşen Hanım.
0: Kulübeni asker yakmış olmasın?
1: Yakmadı Gülşen Hanım, yakmadı.
0: Seni buraya Svetlin mi gönderdi? Svetlin'in başına bir bela gelmiş olmasın?
1: Ah Gülşen Hanım, sana sağlık. Svetlin'i öldürdüler. Bana boşuna öfkelenme. Baban asker gönderdi. Svetlin'in kellesini kesip köprünün temeline koydular. Fakat nereye kızlandın böyle canım? Geri dön Gülşen Hanım. Eve dön. Senin de başına bir felaket gelmesin. Şiddetli boru çıkıyor Gülşen Hanım. Eve dön. Geri dön. Nereye gidiyorsun? Başına bir felaket gelecek. Geri dön.

0: Gülşen Hanım geri bilmez. İleri gider. Daima ileri. İsterse önünde dipsiz kuyu olsun. İsterse ejder yuvası. Gülşen yok artık. Yok babacığım. Senin bildiğin o Gülşen yok artık. Kalın perdeli saraylar, gölgeli avlular, kederli kederli türkü söyleyenler yok artık. Svetlin'i yok ettin ve beni diri diri mezara gömdüğün için kahrolasın baba. Kahrolsun paşalar, ağalar, hocalar. Allah da peygamberi de kahrolsun. Körmüşler onlar, sarmışlar. Fakirliği görmüyor, insan kederini duymuyorlar.
1: Dur hanım, buradan öte gitme. Batarsın. Şu kulübeye gel, kurtudur.
0: Gelemem dede, gelemem. Çok fena bir rüzgar, buzlu bir rüzgar var peşimde.
1: Böyle geceden sonra kızım, güneş daha parlak doğar.
0: Güneşli günler göremeyeceğim dede, geceler pek uzun.
1: Ben 100 yıl yaşamış bir dedeyim. Söyle kızım, sana nasıl yardım edeyim?
0: Şu bir kese altın parayı al. Al diyorum sana. Al, al.
1: Evet.
0: Ölürsem buraya bir köprü yap. Fakir fukara hayrını görsün. Adına da kadın köprüsü deyin. Uzun, uzun bir yol bu köprüyü çoban köprüsüyle birleştirsin. Her iki köprü uzun bir asırlık öpüşle kucaklarsın. Biz Svetlin'le sevişemedik. Birbirimize kavuşamadık. Elveda dede. Elveda. Elveda.

0: Aman yarabbi. Sanki kayıplara karıştı. Dalgalar aldı, boğuldu. Öldü. Gitti zavallı. Yemin ettim. Öyle olsun. Buraya bir köprü kurduracağım. At ölür, nalı kalır. İnsan ölür, adı kalır.
1: Hey dede, buradan bir payton geçti mi?
0: Payton değil, bir kara kuş üstüme kanat gerdi.
1: Deli bu ihtiyar, sana Gülşen Hanım'ı soruyorum.
0: Gülşen Hanım mı? Mert yiğit Svetlin'le nikahlandı.
1: Yalan söyleme. Svetlin çoktan öldü.
0: Ölüler de sevişir. Onlar iki köprü bıraktılar. Ölümsüz, bahtiyar iki köprü. Birbirini sıkmış iki el gibi. Birbirine ebediyen sarılmış iki kalp gibi iki köprü.
1: Kaybedecek zaman yok. Bağlayın şu ihtiyarı. Çabuk olun. Valinin yanına dönelim.
0: Beni... Bırakın beni. Oh, bağlamayın. Bırakın beni. Gülşen. Gülşen.
1: Selam efendim. Kara Görgü Vidin'e yollanmış geliyor. Askerlerimiz perişan. Yeniçeriler, Kırcalılar, kumandanlar, bayraktarlar kaçıyor. Ortalık dehşet içinde. Eskiye ordulara akın ediyor. Barışmalar, ağlayışlar gökleri deliyor.
0: Savulun başımdan. Hepiniz defolun. Sinekler gibi acı yaraya ne konarsınız?
1: Biz seninleyiz, hey şanlı hükümdar.
0: Benimle misiniz? Benimle. Yıldırım vurmuş meşe. Parça parça doğranmış yılan. Tırnakları sökülmüş. Kaplanlı mısınız? Oh. Bir miydi, iki miydi, kaç defa sultan toprakları benden zıngır zıngır titredi. Şimdi ise, ah şimdi ise öyle bir zaman geldi ki herkes bana gülecek, benimle alay edecek. Oh, elim kılıç tutmaz oldu. Kolum cenkten yoruldu. Oh, kafam yorgun. Çıkar yol bulamaz. Yorgun kafada keskin akıl doğmaz.

0: İşte şu ihtiyar Gülşen Hanım hakkında bir şeyler biliyor efendim. Buyurun.
1: Ben sana kara haber getirdim ey şanlı Osman Paşa. Sevgili kızın öldü. Nehrin kara suları alıp götürdü onu. Boralar kanadını kırdı onun. İşte şu bir kese altın onundur.
2: Onundur.
1: Kızım şöyle vasiyet etti. Bu para ile nehire bir köprü kuralım. Bu köprüyü çoban köprüsü ile birbirine bağlayalım.

0: Yol yapalım. Fakir fukara hayrını görsün. İkisine de hayır dua etsin.
1: Köprüyü kurun ihtiyar. Köprüyü kurun. Zavallı Osman Paşa'yı. Günahkar Osman Paşa'yı affedin. Bu dünyada iki kaynaktan su içtim. Tatlısından sadece bir yudum. Acısından doya doya.

Gülşen ile Svetlin hakkında böyle bir efsane vardır. Hakikat olmadan efsane olmaz. Yelesmeden yaprak oynamaz.

0: Muhterem dinleyiciler, Sevdalina Halova'nın hazırladığı Çoban ve Kadın Köprüleri efsanesini dinlediniz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun fonoteyinden altın diyebileceğimiz bantlar arasında çok değerli bir efsaneyi dinlettik size. Çoban ve Kadın Köprüleri efsanesi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve değerli dinleyiciler, türküler ve efsaneler kadar güzel günleriniz olsun.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.